Get a hotel today. Get a hotel today. She says, get.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Ща будет круто, бля! Ща будет круто!

And you'll see how it feels.

Günaydın, günaydın. Ay nasıl geç kaldım, çok affedersiniz. Ah şöyle girecektim. Sahara, aslında Fontaine's DC'nin bu Marianne yeni şarkısı Lynn Paston'un maazallahına ne kadar çok benziyor, yorumla ne kadar çok benziyor, başı özellikle diye girecektim. Böyle girmişim gibi farz edin, lütfen çok affedersiniz gerçekten. İçeride yeni şarkıların büyüsüne kapılmışken zamanın nasıl geçip gittiğini anlamadım. O yüzden biraz geç kaldım ama buradayım. Umarım sizin için de öyle, nasıl geçip gittiğini anlamayacağınız, keyif alacağınız güzel bir program olur. Bu dinlemeye başladığımızda Shongoy Blues'la Iggy Pop'un birlikte kaydettikleri Sahara 96.2 Radyo Eksen'in sabah programı başladı. Gülşah Güray ben.

Şimdi Şongoy Blues'un hayatımıza girmesi aslında biraz Damon Albarn tarafından olduğunu diyor. Bamako'ya sığınıyorlar bu Mali'deki iç savaştan, radikal gruplardan, onların müzik yasaklarından kaçarak Bamako'ya sığınıyor Şongoy Blues. Orada Damon Albarn tarafından keşfediliyorlar, tanışılıyor. Londra'ya davet ediyor onları Afrika Express projesi için. Sonra Iggy Pop'un radarına giriyor.

0: popülerleşti diyebiliriz. 2017'deki Resistance albümüyle birlikte Şongoy Blues'la kaydetmişti. Iggy Pop, dinlediğimiz şarkısı Sahara 96.2 Radyo Eksen'deydi.
1: Radyo Eksen
2: 96.2
1: 96.2
2: Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
3: 9 Eylül 2008. Manchester çıkışlı grup Elbow, The Seldom Seen Kid adlı dördüncü albümüyle Mercury Prize kazandı.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de Kürşat Güray yayında.
1: Radyo Eksen. 5, 6, 3, 1.

Atlantic Records'la anlaşma imzaladı kendisi Nashville'dan. O eski Amerikan Idol jürisi Cara DioGiorgi tarafından keşfedilmesi üzerine zaten Atlantic Records'a yolları kesişti. Gayle'ın Bite the Bullet dinlediğimiz şarkısıydı. Ağustos sonunda şarkı piyasaya sürdü. İlk albümü de 18 Eylül'de piyasaya çıkacak. Observing Chaos adını taşıyor bu yeni albüm ve albümün de çıkış şarkısıydı. Bite the Bullet 96.2 Radyo Eksen'de.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
3: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
4: E hadi o zaman.
3: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
5: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

Uncle Remus aslında Joel Harris tarafından yaratılan, ilk kez de 1881 yılında yazılan, kitaplaşan kurgusal bir karakter aslında. Amerikan İç Savaşı öncesindeki Güney plantasyonlarında geçen hikayeleri anlatıyor. Böyle yaşlı, bilge bir Afro-Amerikan, eski bir köleyi temsil ediyor. Uncle Remus, Frank Zappa'nın anlattıklarıyla bu defa dinlediğimiz şarkı olarak karşımıza çıktı. Radyo Eksen'deydi. Well,

0: daha çok bu Velvet Goldmine özellikle filmiyle adlarından bahsetmişti. Shudder to Think 96.2 Radyo Eksen'deydi. Dağılmışlardı, grubun solisti rahatsızdı ne yazık ki, ama geçen sene yeniden bir araya gelip hatta turneye bile çıktılar. Shudder to Think 96.2 Radyo Eksen'deydi. Şöyle devam edeceğiz şimdi Radyo Eksen sabah programına.
1: 96.2
2: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
3: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

The Great Escape Festivali'nden gelirken yanımda getirdiğim gruplardandı. Yani şöyle bir liste yapmıştım kendime. Not aldıklarım arasında yer alıyordu Pigeon'da. Sonrasında sadece ben değil, birçok önemli müzik programı yapımcısı da yanında götürmüş Pigeon grubunu.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
2: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop'n'Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shopandfly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
3: Sen neymişsin Shop'n'Fly?
0: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
6: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Getir de şehre dönüşte bu salı ve çarşamba 2 al 1'i bedava. Atıştırmalıklardan içeceklere yüzlerce üründe geçerli fırsatı kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir, bir mutluluk getir.
8: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.
10: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

online platformlardan dinleyebileceğiniz 25 Eylül'de piyasaya çıkacak olan yeni Europe albümü Come This Madness çok beğendim ben. İnanılmaz bir işçilik var albümün içinde. 12. albümleri bu grubun. Zaten sonra internetten de birazcık yapılan yorumlara baktığım zaman, albüm eleştirilerine baktığım zaman inanılmaz iyi yorumlar var. Europe sevenler varsa eğer yeni albümleri, ismi Come This Madness. Zaten bulursunuz girdiğiniz zaman. Ya epey de iyi konukları var albümde grubun. Ghost'tan Tobias Fork ve Opeth'ten Mikael Akerfeld de birlikte çalışmışlar. Tom Dalgetty albümün prodüktörü. Scandinavian Eyes'ı ben seçmiştim. Zaten single olarak da bunu grupta seçmiş, piyasaya sürmüş. 96.2 Radyo Eksen'de yenilerdendi. Europe sevenler için dediğim gibi yeni albümleri platformlardan dinleyebilirsiniz. Devamına bakabilirsiniz. Eğer sizin de hoşunuza gittiyse.

Herkesin keyfi yerinde umarım. Eksen'in sabah programı bu dinlediğiniz ve saat 10'a kadar sizlere eşlik edeceğim. Gülşah Güray ben. Europe yeni şarkılarından dinledik. Scandinavian Eyes, ardından Mr. Big, Daddy Brother Lover Little Boy. Şimdi de Scorpions'a devam ediyoruz. Rock You Like a Hurricane.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Haribo Art'ta bu hafta.
2: 96.2 Radyo Eksen'de Haribo Art'ın bu haftaki etkinliğinden bahsedeceğiz.
3: Am I sensing some nerves?
2: Haribo Art'ı yaz akşamlarını sinemaya taşıyan TV Plus Açık Hava Sinema Geceleri yarın akşam The Drama gösterimiyle sezonu kapatıyor. Christopher Boglin yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Zendaya ve Robert Pattinson düğünlerine hazırlanırken ilişkilerini temelinden sarsacak bir gerçekle yüzleşen bir çifti canlandırıyor. The Drama, romantik bir hikayeyi kara mizah ve gerilimle harmanlayarak aşk, güven ve ilişkilerdeki beklentiler üzerine farklı bir anlatı kuruyor. The Drama yarın akşam 21'de Türkçe altyazılı olarak gösterilecek. Haribo Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Haribo Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Haribo Pass.
0: Haribo Art sundu. Radyo Eksen'de Türşah Gürer.

Sixpence None the Richer 96.2 Radyo Eksen'deydi. Bu C.S. Lewis var, yani Narnia günlüklerinin yazarı. Onun sadece Hristiyanlık adında bir kitabı varmış. Oradaki bir pasajdan esinlenerek isimlerini kurduklarını şu anda ben de okuyorum. Hiç daha önce bakmamışım. London Meat

Aslında 1977 senesinde vizyona giren artık ikonik film Saturday Night Fever soundtrack şarkısı John Travolta performansıyla birçok kişinin aklında yer etse de ben bu son dönemlerde ne zaman hangi sene vizyona girdi hatırlamıyorum ama Minyonlar hep aklımda böyle Kevin'in bale gösterisi bittikten sonra DJ kabinine geçmesi falan dedi. İzlemediyseniz ya bir şey değil aslında da neyse hep birlikte dans etmeleri geliyor hep You Should Be Dancing'le. Ama şimdi başka bir şey yapacağım size. Şimdi onu böyle aklıma geldi diye söyledim. Asıl konumuz başka bugün. Yani şöyle bir küçük pencere açacağım.

sesini duyuyoruz zaten. Yazdığını da biliyoruz şarkının Bee Gees elemanlarından Barry Gibb. Şimdi Bee Gees'le birlikte birçok şarkısını ya da kendisinden bahsediyor olsak bile aslında birçok farklı ve çok bilinen şarkının da yazarı kendisi Barry Gibb. O yüzden birazcık onlardan bahsetmek istiyorum. Geçen gün bir yerde okudum. Bazılarını biliyorum. Mesela şimdi Frankie Valli ile devam edeceğiz. Grease ile devam edeceğiz. Bunu biliyorum ama bazılarını bilmiyordum. Bu Saturday Night Fever filminin fırtınalar estirmesiyle birlikte müzikleriyle de filmle de Grease filmin yapımcısı Robert Stigwood aslında böyle bir şey istiyor fakat aynı Barry Gibb sesinin olmasını da istemiyor. Yani gölgesinde kalsın da istemiyor filmin. O yüzden ona en yakın yine dönemin bir diğer efsane ismi Frankie Valli ile anlaşıyorlar.

Evet, 96.2 Radyo Eksen'in sabah programını dinliyorsunuz. Bugün Bee Gees'le başladık zaten, You Should Be Dancing'le. Barry Gibb'in yazmış olduğu ve farklı sanatçıların kaydetmiş olduğu şarkılardan da bahsedeceğiz. Bee Gees'in hemen arkasına yakıştırdığımız bu şarkılar, eklediğimiz bu şarkılarla bir bölüm yapacağız. Çok fazla sürmeyecek ama bunu onun da mı o yazmıştı diyeceğinizi düşünüyorum. Mesela Diana Ross'la devam edeceğim. Frankie Valli'nin bu Grease şarkısı ardından, evet, Barry Gibb yazmıştı. Diana Ross'un Chain Reaction şarkısını da Barry kardeşim Robin ve Morris'le birlikte yazıyor, besteledi. Sonra aslında Diana Ross'a dinletmeye de pek cesaret edemiyorlar ilk başta. Neden biliyor musunuz? Çünkü o ilk dönemleri 1960'lardaki bu Supremes havası olduğu için aslında ister mi diye düşünüyorlar. Fakat sonra cesaretlerini topluyorlar, gidiyorlar ve Diana Ross da kabul ediyor. Yani senin bu Motown'da soul, R&B tarzı o sesini böyle daha da bizleri mutlu edecek tarzı söylemen gerekiyor diyorlar. Diana Ross kabul ediyor. Ve ortaya bu efsane şarkı çıkıyor. Yine Barry Gibb'in altına imza attığı şarkılardan biri olduğu için bu programı, bu bölümünde dinliyoruz, Chain Reaction'ı. Ve biliyor musunuz, aslında piyasaya çıktığında Amerika'da böyle 100. sırada mı ne kalıyor, yükselemiyor. Ama sonra İngiltere'ye gittiği zaman şarkı bir numarada, görüyoruz. Diana Ross, Chain Reaction.

Barry Gibb'in altında imzası olan şarkılar dinliyoruz bugünkü programın bu bölümünde. Radyolarını yeni açanlar varsa eğer, Bee Gees' You Should Be Dancing ile başladıktan sonra Frankie Valli'nin Grease'i ve Diana Ross'un Chain Reaction şarkılarıyla dinlediklerimiz. Aslında Barry kardeşleriyle birlikte yazmıştı Chain Reaction'ı. Yine bir başkasına geçiyoruz. Şimdi Barbara Streisand dediğim zaman ilk aklınıza gelen şarkı ne? İlk aklınıza hangi şarkı geliyor? Geçen gün, dün mü dinledik? Yo, dinlemedik. Dinledik mi bilmiyorum. Woman in Love şarkısının da yazarı Barry ve Robin Gibb. İşte zaten Saturday Night Fever ve Grease projeleriyle müzik dünyasını artık tamamen ele geçirmişti. Bee Gees'in tam kardeşleri, bütün kardeşleri. Biz Barry'den yola çıktığımız için onun adını özellikle söyleyip duruyorum. Barbara Streisand'a çalışmak istiyoruz biz diyorlar mesela. Başkası da bir istemiyoruz. Neyse, Woman in Love'ı yazıyorlar. Fakat Barbara Streisand'a getirdikleri zaman nefret ediyor kadın şarkının sözlerinden. Aman da aman, kocam da kocam gibi bir tane şarkı olduğu için. Yani inanılmaz bir feminist, kadın hakları savuncusu. Aklıma şey geldi. Başka bir şey söyleyecektim size. Wiser Than Me diye bir tane podcast var, biliyor musunuz? Julia Louis-Dreyfus'un. Onu sizinle paylaşacaktım ya. Gloria Steinem öldükten sonra, aramızdan ayrıldıktan sonra eski kaydettikleri bir podcast'ı sizinle paylaşacaktım. Kadın hakları deyince.

Dinlediğimiz yine Bori, Rebbe, Morris gibi kardeşler tarafından yazılan, Barbara'nın hiç sevmediği, sözlerini duyduğu anda nefret ettiği ama listelerde çok başarılı olan şarkısıydı. Yine öyle ilk duyduğunda nefret eden ama sonra liste başarısı kazanan şarkılardan birinde Diana Warwick yazıyor, daha doğrusu seslendiriyor. Yine Barry, Robin ve Morris gibi kardeşler tarafından yazılmış ve bestelenmiş bir şarkı. Aslında yapısına baktığınız zaman hemen hemen aynı yerlerde gezindiğini ama yine liste başı olduğunu da böyle bir şablon olarak da kabul edebilirsiniz. Ama bu kadar basit indirgemizde büyük haksızlık olacaktır elbette. Devam edelim, bir de bunu dinleyelim, sonra kapatırız artık bu bölümü. Ne dersiniz?

0: Bee Gees elemanları Gibb kardeşlerin yazmış olduğu şarkılar kendi grupları dışında meşhur olan bir numaraya çıkan müzik tarihinde yer edinen şarkılardı. Bu küçük bölümde yaptığım. Burada kapatıyorum dediğim gibi. Bu arada dün de iyi hissettiren şarkılar listesi yapmıştık ya beraber. Ama bunun listesi bir kenarda dursun lazım olur dediniz. Yaptım. Onu da hikaye bölümünden Instagram eğer kullanıyorsanız hikaye bölümünden, kendi hikaye bölümümden de paylaştık. Bakarsınız isterseniz.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
4: Fransız besteci Jan Tiersen uzun bir aradan sonra yeniden İstanbul'da. Jan Tiersen 10 Ekim'de Stage Pass organizasyonuyla Maximum Unique açık havada sahne alıyor. Müziğin, doğanın sesleri ve duygusuyla buluştuğu bu eşsiz deneyimi kaçırmayın. Ana medya sponsoru Star. Biletler biletinial.com'da.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İşte.

0: dedi.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz. Bes Allianz'tır,
4: bes Allianz. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
7: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
5: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
9: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Trafiğe girmeden kahveni yanına al. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Evet, Out of the Wild Jacket 96.2 Radyo Eksen'deydi. Şimdi yenilerden bir şarkı daha dinleyelim. Yok, çok yeni yeni çalıp sizi sıkmayacağım. Aralara böyle yerleştireceğim. Bir iki tane. Onlardan ilkiyle devam edelim. Grace Cummings'den bir şarkı dinleyeceğiz. Avustralyalı şarkıcı, söz yazarı, singer, songwriter. Radyo Eksen'de Kürşah Güray yayında. Şimdi kendisi 4. stüdyo albümünü Blood Horse'u Mayıs ayında piyasaya sürdü. Şöyleymiş, The Guardian'daki eleştirisini, albüm eleştirisini okuyordum da biraz önce. Bu şarkıyı kaydettiği sırada zatürre geçirdiği için sesini ve nefesini olağan dışı bir şekilde denemiş. Daha böyle tüyler ürpertici bir yoğunluk kazandırmasının sebebi hasta olmasıymış bu kayıtlar sırasında. Albümden benim seçtiğim ve açıklamasını yaptığım şarkıyı dinlemeye başladık. My God ismi.

Nina Simone'la sesi efendim Nico'yla karşılaştırılıyordu ilk zaten piyasaya çıktığı zaman. Onlardan daha akalın kontralto. Ben çok çok beğeniyorum sesini. Grace Cummings'in My God dinlediğimiz şarkısıydı yeni albümünden. 96.2 Radyo Eksen'de Grace Cummings. Blood Horse. Dediğim gibi dördüncü stüdyo albümü bu kendisinin. Devamına da bakmak istersiniz diye düşünüyorum. Ve U2 ile devam ediyorum. 96.2 Radyo Eksen'in sabah programını dinliyorsunuz. Gülşah Güray ben. Eğer bana ulaşmak isterseniz Instagram veya e-mail yoluyla ulaşabilirsiniz.

Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0 481 Veni Vidi Göz.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
2: Yıldız. Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk getir.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
3: Türkiye best modellerini arıyor.
4: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
5: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.
6: Hey. Cheers twice on your lips, babe. Never taste such glitter. Hands around your hips, babe.
7: Make a boyfriend bitter.
6: Cheers twice on your lips, babe. Never taste such glitter. Hands around your hips, babe.
7: Make a boyfriend bitter.

Merkezli kardeş Selena ve Dennis'in grubu projesi Moonwind'den de 14 Nisan'da piyasaya çıkardıkları ilk single bu Cherry Spice. 96.2 Radyo Eksen'deydi. Bu arada Glastonbury Festivali'nin biletleri ne zaman satışa çıkacağı ve fiyatları açıklandı. Ne kadar olmuş biletler? Ne 408 ne acaba 408 sterlin kaç lira ediyor ki? Ne? 27 bin lira yaklaşık. Glastonbury Festivali. Neyse biz devam edelim yayına. Moonwind ardından Chemical Brothers 96.2 Radyo Eksen'de. Gülşah Güray ben ve saat 10'a kadar buradayım. Size eşlik edeceğim.

Chemical Brothers ma dinlediğimiz şarkıydı. Radyo Eksen sabah programı bu dinlemekte olduğunuz. Saat 9.02, işte son saatin içindeyiz. Hafta içi 7-10 arası bende. Gülşah Güray ben. Aramıza yeni katılanlar varsa eğer. Anjin'le devam edelim mi? Böyle bir çok çaldık bir ara. Sonra sönmüş gibi oldu ama bence değil. Anjin de Poitvin. Fabien.

Gerçi radyoda çalıp çalıp çalıp çok beğenip çok konuşup çok dinledikten sonra ne zaman gittik biz? Brighton'da izledik. Üstelik iki gece üst üste izledik. Gerçekten çok iyiler. Anjin de Poitrin aynı şeyi King Gizzard için de yapmıştık. Belki hatırlarsınız King Gizzard'dan da Lizard Wizard'ı ne kadar çok çaldık. Ne kadar çok konuştuk. Sonra gidip İtalya'da izlemiştik onları da. Hatta solistine gidip ya mutlaka Türkiye'ye gelmelisiniz dedikten birkaç ay sonra İstanbul'da konserleri olmuştu. Anjin için de yazdım. Giremedim yanlarına. Kabul etmedi menajerleri. Kimseye röportaj vermiyorlarmış. Ya nasıl röportaj olacak derseniz de el sıkışıp anlaşsak bile olurdu aslında ama yapamadım neyse. Ama bence gelecekler. Anjin'den bahsediyorum.

Bence geçen senenin en iyi şarkısıydı. Turnstile Bird. Şimdi belki görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. Ağustos sonunda, 28 Ağustos'ta hatta Roadrunner Records'un etiketiyle bir albüm piyasaya sürüldü. Never Enough Versions adında. Bu Turnstile'ın geçen seneki işte Never Enough albümünün yeniden remixlenmiş farklı versiyonlarının yer aldığı, işte içinde Hayley Williams da var, Elton John da var, Portet de var, ne bileyim, Vlada Runch da var, birçok farklı 22 tane şarkıyı içeren özel bir sürüm bu şarkıların farklı versiyonları. Şimdi bakın, içlerinden en beğendiğimi seçip alıyorum. Birds'ü dinleyeceğiz. Bu defa Dying Fetus yorumuyla 96.2 Radyo Eksen'de Turnstile'ın Birds versiyonunu bir de böyle dinleyelim. Bakalım ne diyeceksiniz.

Çok iyi değil mi? Dying Fetus yorumuyla Birds dinledik. Ama ben yine tabii orijinalini tercih ediyorum. Gerçekten son zamanlarda dinlediğim en iyi şeylerden biri çünkü. Yani farklı versiyonları da olsun tabii. Bu da güzel de orijinali başka. Bilmem siz ne düşünüyorsunuz? 96.2 Radyo Eksen'in sabah programını dinliyorsunuz. Gülşah Güray ben. Eğer bana ulaşmak isterseniz, programa ulaşmak isterseniz, sormak, söylemek istedikleriniz varsa, Instagram kullanıyorsanız Gülşah Güray yazın. Karşınıza çıkar hesabım. Kullanmıyorsanız gulshah.guray@radioeksen.com e-mail adresim.

0: sabah saat 9.20'de Slayer çalan radyo programınız. Radyo X'in sabah programı devam ediyor. Rain in Blood dinledik. Öncesinde Turnstile'ın Dying Fetus yorumuyla Birds yorumuydu. Öncesinde de orijinaliyle dinlediklerimiz. Devam edelim.
1: 96.2 Radyo X'in.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Getir de şehre dönüşte bu salı ve çarşamba 2 al 1'i bedava. Atıştırmalıklardan içeceklere yüzlerce üründe geçerli fırsatı kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir, bir mutluluk
6: getir. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
7: Bankart, seni düşünür o.

için bu benim için orijinalinin yerine hiçbir şekilde hiçbir şey geçemiyor. Ama bir de böyle bir yorumu var Jockey Full of Bourbon'ın diye çalmak istedim bu sabah size. Yun Shun Na yorumuyla Radyo Eksen dedi. Daha önce İstanbul'a geldi diye hatırlıyorum. Bu Enter Sandman yorumuyla oldukça fazla konuşulmuştu kendisi. Bu da Jockey Full of Bourbon yorumuydu. Şimdi bir tane daha coverla devam edeceğim. Bu da yenilerden olacak. Daha önce çaldım. Nouvelle Vague. Neydi? A Date with Depeche Mode. Değil mi? Bir saniye bakayım, ben yanlış bir şey söylemeyeyim. Evet, A Date with Depeche Mode adında yeni bir albüm piyasaya sürecek Ekim ayında. Bu dinleyeceğimiz şarkı Enjoy the Silence, Morcheeba grubundan Sky Edwards'la Alabama Tree grubundan Larry Love'un birlikte seslendirdikleri, düet yaptıkları versiyonuyla. Şimdi Radyo Eksen'de sırada.

müthiş bir ses bence. 2023 senesinde Cosmic EP'si ile birlikte Merge Records'un etiketiyle yayınlamıştı. Eleanor Moss dinlediğimiz Again My Love 96.2 Radyo Eksen'deydi. Arkasında bir Nick Drake dinleyelim istedim. Eksen'in sabah programı bu dinlediğiniz Gülşah Güray ben. 9.36 oldu saat. One of These Things First dinlemeye başladığımız Nick Drake şarkısı.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
4: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
2: Ne istersen Neon 1.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
9: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

The Boy with the Arab Strap. Ben Sebastian, 96.2 Radyo Eksen'deydi. Programın da sonuna geldik. Umarım herkes için keyifli ve güzel bir yayın olmuştur. Gülşah Güray ben. Hafta içi sabah yayını bende Radyo Eksen'in 7-10 arası sizlere eşlik ediyorum. Neredeyse 27 sene olacak yani. Hep sabah programında değildim. Bir ara akşamdı, geceydi. Ama uzun süredir de böyle. Yarın da öyle olacak. Sabah saat 7'de yayında olacağım yani. O zamana kadar iyi bakın kendinize.

0: bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz?
1: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: Mutfak Tarihinde Bugün başlıyor.
1: 9 Eylül 1956, Los Angeles merkezli CBS TV'de yayınlanan The Ed Sullivan Show'a ilk kez konuk olan Elvis Presley, Don't Be Cruel, Love Me Tender ve Ready Teddy şarkılarını seslendirdi.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Türkiye best modellerini arıyor.
11: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen'de.

96.2 Radyo Eksen. Yeni tatil rotalarını belirlerken keyfine keyif kat. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola her cumartesi 11'de Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
3: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop&Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shop&fly.com.tr'de ve bonus flash'ta.

bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

30 Ekim'de yayınlayacakları Zerp isimli 5. albümlerinden paylaştıkları 2. single oldu. Kid ile Dive Radyo X'andaydı. Dive frontmeni Cole Smith'in bir zamanlar davulcusu olduğu Beach Fossils ile devam edeceğiz. 2013 tarihli 2. albümleri Clash the Truth'un şarkılarından Sleep Apnea.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Garanti
1: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor.

Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi

0: Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Alabama Shakes 11 yıllardan sonra yeni bir albümle geri dönüş yaptı. I Must Be Dreaming isimli 3. albümleri 28 Ağustos'ta yayınlanmıştı. Alabama Shakes ile özdeşleşmiş blues, soul ve Southern Rock kökleri hala hissediliyor bu yeni albümde, ancak psychedelic ve deneysel arayışlara yönelim de oldukça belirgin. Özellikle 60'ların sonu ve 70'lerin başındaki psychedelic soul dünyası albüm boyunca hissediliyor. Yeni Alabama Shakes şarkılarından How Love Is Supposed To Go Radyo X'deydi. Bir başka yeni kayıtla devam edeceğiz. Soul solisti Cleo Soul'dan da geçen ay yeni bir albüm geldi. Gentle Woman isimli 5. sol albümden Sentimental Love.

Avustralyalı, İsveçli ve İngiliz üyelerden kurulu Londra merkezli Los Bichos 2 yıllardan sonra yeni bir albümle geri döndü. Los Bichos and Friends Volume 1 isimli 3. albümleri 13 Kasım'da yayında olacak. Bu albümlerinden paylaştıkları single'ı dinlediniz. King Gizzard and the Lizard Wizard üyelerinden Emrose Kennedy'si teşlik ediyor kendilerine bu şarkıda. Holding Cell. La Luz'la devam ediyoruz yayına. Shura Spring.

96.2 Radyo Eksen. Hayal kurarken yanında altın bir eşlikçi olsun. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Bibedubi Radyo X'andaydı. 26 yaşındaki Filipin asıllı İngiliz müzisyenin 4. albümü Pylon 18 Eylül'de piyasaya sürülecek. Bu albümden paylaştığı şarkısı Sun Has Set takibinde. Manchester çıkışlı bir grup Picture Parlor sırayı alacak. Geçen sene Kasım ayında yayınladıkları The Parlor isimli ilk albümlerinden Talk About It.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
1: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Şoperfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı

0: olmaz. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe.
3: Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Manchester'ın harikalarından A Certain Ratio 86 tarihli klasik albümleri Force'un 40. yılını yeni bir derleme albümle kutladı. Force Major isimli bu albümlerinde orijinal albümde yer almayan isim şarkısı Force da dahil olmak üzere albümdeki şarkıların daha önce yayınlanmamış orijinal versiyonları yer alıyor. A Certain Ratio ve bu derleme albümlerinde yer alan şarkıları And Then She Smiles Radyo X'deydi. Manchester demişken New Order'la devam ediyoruz. Your Silent Face.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: 96.2 Radyo Esen. Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliğinden bahsedeceğiz.
2: Am I sensing some nerves?
1: Paribu Art'ı yaz akşamlarını sinemaya taşıyan TV Plus Açık Hava Sinema Geceleri, yarın akşam The Drama gösterimiyle sezonu kapatıyor. Christopher Boglin yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Zendaya ve Robert Pattinson düğünlerine hazırlanırken ilişkilerini temelinden sarsacak bir gerçekle yüzleşen bir çifti canlandırıyor. The Drama, romantik bir hikayeyi kara mizah ve gerilimle harmanlayarak aşk, güven ve ilişkilerdeki beklentiler üzerine farklı bir anlatı kuruyor. The Drama yarın akşam 21'de Türkçe altyazılı olarak gösterilecek. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.

2025 sonbaharında yayınladıkları Is It Now isimli 3. albümlerinde yer alan şarkıları Black Box, Yeez gitaristi Nick Zinner düzenlemesiyle Radyo X'deydi. Automatic takibinde The All Seeing Eye sırayı alıyorum. Beat Goes On.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Tam bir ay sonra Welcome to Earth isimli 6. albümlerini çıkarma hazırlığındalar. Los Angeles'lı topluluk Death Valley Girls ve yoldaki albümlerinin çıkış single'ı Message from the Venus Flower Radyo X'andaydı. Yine Los Angeles'tan bir grupla devam edeceğiz. LA Witch sırayı alıyor. Firestarter.

0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 9 Eylül 1963. Beatles, She Loves You ile İngiltere single'lar listesinde bir numaraya yükseldi. She Loves You en çok satan Beatles single'ı olmakla beraber İngiltere tarihinde o güne dek en çok satan single oldu.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Faribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.

süredir The Drums projesine solo olarak devam eden Johnny Pierce, Abysmal Records adında yeni bir plak şirketi kurdu ve paylaştığı ilk single ise İran asıllı, Los Angeles merkezli dark wave sanatçısı Mary ortaklığı taşıyan It Didn't Matter oldu. Bu şarkı Pierce'ın son iki yılda farklı sanatçılarla gerçekleştirdiği oturumlardan derlenen ve 6 ay sürmesi planlanan bir single serisinin ilkini oluşturuyor. Yeni The Drums single'ı It Didn't Matter. Radyo X'deydi. Gülşah Turgut ben, yarın 13 itibariyle yeniden burada olacağım. OMD ile bugünün kapanışını yapıyorum. So In Love. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşçakalın.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı sona erdi. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
1: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Aa, anne dedi.
4: Hadi canım, baba dedi.
3: Bez dedi.
4: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
5: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
7: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle. Şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz arada sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2 Radyo Eksen. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Umran Oto Ekspertiz. Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın.

0: Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
4: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen.
1: 96.2.
0: 96.2.
1: Radyo Eksen.
2: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Türkiye best modellerini arıyor.
4: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
5: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
6: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu akü bir numara.
7: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
8: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Seviyorsan sevimi çok, sütarsız mekemesi yok.
10: Anne dedi.
11: Hadi canım. Baba dedi.
10: Bez dedi.
11: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
12: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
13: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
14: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
15: Bankkart, seni düşünür o.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo

Radyo Eksen. Trafiğe girmeden kahveni yanına al. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti. Call and call my phone, thinking I'm doing nothing better. I'm just waiting for it.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
4: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
2: Ne istersen Neon 1.

0: Getir de şehre dönüşte bu salı ve çarşamba 2 al 1'i bedava. Atıştırmalıklardan içeceklere yüzlerce üründe geçerli fırsatı kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

0: 96.2 Radyo Eksani. Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliğinden bahsedeceğiz.
2: Am I sensing some nerves?
1: Paribu Art'ı yaz akşamlarını sinemaya taşıyan TV Plus Açık Hava Sinema Geceleri, yarın akşam The Drama gösterimiyle sezonu kapatıyor. Christopher Boglin yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Zendaya ve Robert Pattinson düğünlerine hazırlanırken ilişkilerini temelinden sarsacak bir gerçekle yüzleşen bir çifti canlandırıyor. The Drama, romantik bir hikayeyi kara mizah ve gerilimle harmanlayarak aşk, güven ve ilişkilerdeki beklentiler üzerine farklı bir anlatı kuruyor. The Drama yarın akşam 21'de Türkçe altyazılı olarak gösterilecek. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım

0: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk
2: getir. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
5: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
6: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
5: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
9: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
10: Bankart, seni düşünür o.
11: Getir de şehre dönüşte bu salı ve çarşamba 2 al 1'i bedava. Atıştırmalıklardan içeceklere yüzlerce üründe geçerli fırsatı kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
12: Getir, bir mutluluk getir.
13: Türkiye'nin BES modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliği'nin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen'de.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481. Veni Vidi Göz.
4: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara.
9: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
10: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
11: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
12: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
3: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Chopin Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
4: Sen neymişsin Chopin Fly? Fly, fly.
5: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
7: Ne istersen Neon 1.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
10: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
11: Bankart, seni düşünür o.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen'de.

0: Radyo Eksen'de Güven Yıldız'ın yayını sona erdi.
1: 96.2
0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
0: 96.2 Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk
4: getir. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2

trees will stand like pleading hands. We go down with the dew